Chaque yıl ve kültürün koruyucusu. Bugün I&I ve The Wiser arkadaşlarımla çaldım. I&I ve The Wiser. The Wiser.

0: Yaşak yayın ve kültürün kuruyucusu. Bugün Ayın Ay ve The Wiser arkadaşlar.
1: Ya koy bitsen.
0: Ay and I ve The Wiser.